0: Ver bakayım hatta.
1: Minis arabama binmez. Bir numarayım ve öyle kalacağım. İyi olana da kimse iyi demez. Canım ne isterse onu yapacağım.